0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, да Турција غاگ رادیو да.
14: خصومه Турција и дайна Радио Гаяна.
15: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radyo Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
11: Zboru wa glasot na Türkiye.
13: Efirde Türkiye Ovozi Radyo.
5: It Türkiye hangi radyo ya?
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətlik radio yayınlığı çilə, əmdi xəbərli analiz çilə. Bunun da Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqla dünya vəziyyətiqi münasibətlik ən yeni uçurlarını silə bilən ortaqlaşımız. Qəni ondaqda da qıtana xəbərlərimiz də bolsun. Türk futbolçu Arda Güler çempionluq birləşməsi də bösü şasıl qılgan futbolçu mükafatıqı erişdi. Avropa Futbol Birleşmesi yekşembi günü Real Madrid'in Türkiye'lik otur meydan futbolcusu Arda Güler'ini 2025-2026 yıllık Şampiyonluk Birleşmesi müsabaka pesilinin böz şahsıl kılgan futbolcusu kılıp talladı. 20 yaşlı futbolcu körsetken bir yürüyüş acayip ifadelerden keyin bu mükafat kılayık görüldü ve Avrupa'nın yeniden çıkıp atan çolpanlar arası da aldıngı Katar'daki yaş talant egelerinin bir ikerliğini ispatladı. Şunun bile bir vaxta Paris Saint-Germain komandasının Kanat topçısı Xevice Kvaratskhelia müsabaka ahırlaşkandan keyin nopuzluk müsabaka pəslinin en yaxşı futbolcusu mükafatına erişti. Ministerler kabineti bugün Cumhuriyeti Erdoğan'ın riyasetçiliğinde yığın çağırdı. Türkiye Cumhuriyeti Ministerler Kabineti şikayetçilik aralıktan keyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetçiliği de bugün Beştepe'de cem boladı. Yığının asaslık gün tertibi Orta Şarkı'daki kriziz ve Amerika-İran müzakere müsabakası boladı. Ankara rayonunda daimi tinchlik o'rnatishni nishon qilgan bo'lib, Erdo'g'on yaqinqi bir hafta ichida Tramp va Pazashkin qatorliq rahbarlar bilan ko'rishgan edi. Yig'inda yana Hormuz bo'g'ozidagi inqisozlikning yarishari iqtisodiga ko'rsatgan salbiy ta'siri, pul pahalligini tizginlash qadamlari va 12-chi navbatlik taraqqiyot plani ramkasidagi iqtisod plani muhokama qilinadi. Bundan boshqa terrorsiz Turkiya nishoni bo'yicha tashlanadigan qonuniy qadamlar ham muzokara qilinadi. Amerika davomlashib atgan Washington Tehran tinchlik suhbati musobaqasiga qaramay harbiy zarba berishni boshladi. Amerika Markaziy qo'mondonlik idorasi hafta oxirida Gorok va Qashim orlidagi Iron nishonlariga hujum qilganligini va hujumlarning Amerika uchqichsiz havo apparatining tushirib o'tilishini o'z ichiga olgan Iranning tajovuzchilik qilmishlariga berilgan bir javob ekanligini bildirdi. Armiya mas'ullari hujumlarda hech qanday Amerika xodimining yaralanmaganligini aytdi. Bundan boshqa Kuveyt dushanba kuni havo mudofaa tizimlarining düşman başkurulduğun bomba ve uçku hücumlarını tosup kağallığı nokta oldu. Şunun bilen bir vaxta İran İslam İnqilab Muhafizetçileri kısmı Serik Arıl'daki bir əslahı kılığan hücum dişilikleri ilgili sürülgün bir Amerika Hava Armiya bazısını veyran kılığalığını ilan kaldı. İran İnqilab Muhafizetçileri kısmı hücumlarının davamlışının külem ve karakter cihetin pütülay paraklıq bir cevabını keltürüp çıxırdığalığı doğrusu da qahlandırış verip vəziyetinin herkandıq şekilde ciddi

TRT Uygurçunun hürmetli klasmelleri, programımızın bu haftalık sahnede bakın Kedikova bilen Tomuş işini devamlaştırmız. Bu bölümde birli nezer seliş bilen bütün bir ken bozgırını sözgü keltürel edigen ve Kırgız kinoçılıkının katı çolpını gaylangan tandasız portreni küzdün keçürümüz. Kamera aldıdı ki bu katı senetkarının yani bakın Kedikova'nın Kinoçuluk sergüzeştin tınşayımız. Kine ondakta dıktınla programımızda bolsun. Bakın, Kedik Yuvan'ın kinoçuluk hayatı kesbi Kırgız kinoçulukunun dünya gelişi bilen tan terakki kıygan. O 1955 yılı süret gelingan ve Tunç Ranglık Kırgız filmi buluş alaydılık ege Saltanat filmi de baş rolünü üstü geliş arkalık kino dünyasına kadem koygan. Bu Tunç kadem bilen bile Kadıkova'nın yüzü Kırgız ayarlarının küç kudurtini, merdanı tik turuşini ve özgürüşünü eksettirdiğen bir simbol gaylangan. Kadıkova'nın kino senetliği bu müsabisi fakat öz dövüldü dilemez. Halkıranık sehlilerde mu çoğun eksisada kozgagan. Saltanat filmi Moskova'da ötküzülgen senet festivalde koyulganda dünya miqyasda zor kızgış kozgan. Hatta bu filmni köygen Avrupa'nın en tallangan artistlerden biri Gerard Philip Kadıkova'nın bu gayet zor talantıga ve saplıkıga hiran kagan. Hem de bu katta Kırgız artisi bilen bir filmde billi rol işini arzu kıldıgallıkın tılgilip onun zereklikini cezimleştirgen. Kino tenkitçisi V. Ivanova Bakın Kadıkova'nın kesbiylikini mündak badiligen. Bakın Saltanat filmindeki bütün kıyın ve çakallık talep kıldıgan görünüşlerini kino teli bilen etkanda hiç kandak dobler işletmeyi bivasta özü uğrundap çıktı. Men onu bu talanta aldı da sırıkta itilgen atlık Kevkaz kızdırgı okşaysan dep heyrallık ümnetliğe aldım. Bu kesbiyliknin en rüşen ülgü süptü de kırda atını tiz çaptırdıgan

xəterlik görünüşlərini heç qandaq yardım çağırmay üzümə piqətlik orundağan. Onun üstügə Qadikova bu film sürət gelinğanda 32 yaşlı bolsunmu, 18 yaşlıq bir yaş qızının xarakterini yuquru maharət bilən canlandırğan. Bu əsər həm Qırğız kinoçuluğunun, həm artistinin namını dünyaya tanıtqan. Qadikovanı dünyavi bir artist aylandıran en mühim amil Çingiz Aytmatovun eserlerdeki ayallah karakterini tengdatsız bir çunkurluk bilen candaldırışıdır. Tuprak Ana filmindeki Tulan Ayrolu. Onun icadiyet hayatının en yukarı pellisi bu olan. O, vuruşun veyrançılıkıga, yoktuşluğa ve zaplığa karmayı tiktiralan ayalının temkillikini dünyaya göstüp bergen. Sənətkarın bu özgüçü talantı xalq arasında bu qobul qılışqa erişkən. Şundaq boğallıqı üçün əfsanevi Tuprak Ana filminin sürətki iliniş xizmətləri başlanğallıqı və baş rolda Bakın Kidikovanın orun ağallıq anılışı bilələ xalq çoğun bir hayacan və zirksiz intizarlıq bilən kütüşkü başlıqan. Film bazarğı girişi bilələ zalla tolıp taşqan. Kişilə bu qatda xarakterini görüş üçün kino xandağı aqqan. Qadikova özünün Tulonay rolu üstündeki eslimlerde kısıkça mundaq deydi. Mən en başından başlaplı bu rolunu kaçırmay, addilik bilen oynaşka karar kıygan idim. Rastlini isen bu rolunun ikranda sünni bir tüs, aşırı ütülgen hayacan, hatta vaydat, yığızarı bilen callandırılışı beni hemişi bir aram kılattı. Nemiş kıdemsiz? Çünkü Tulonay tüp neticede adetki bir ayal idi. Belkim başka ayallığa karaganda azap ve hem kaygını tekim çunkur yaşayan bol için mümkün. Men üçün rolunun çunkurluğu, katlamları ve purşinasının sükütleri arkası da yoşunluğa intayin muyum idi. Men onun özlüksüz bir hareket, bir meşgulat içi de buluşunu halıdım. Alman bilen doğan körünüşlerinin biri de fakat sözlüş orunuğa billi almayı işimizden doğru bulduğallıkını oturup koydum. Bu mağın imiş kudur intayın təbii tüvil attı. Hayattım uşundak buludu o. İnsanla oldurdu, sözlüşüdü, yeydü, içidü, işleydü. En şu çağ, hüddü en yaman, ya ki en güzel işle yüz bir vatkan payıttır. Qadikova, Elvida Gulsari filmindeki Caydar rolü bilen, Aytmatovun dramatik dünyasındaki küçlük ve danışman ayal figürünü kino gelip gelgen. Tuncu okutkıcı filmindeki orundışı bolsa, Pırşınaz'ın içki dünyasını eksettirişteki maharetini teka müstehkemligen. Kedik yuva klasik bir mağarıp terbiyesi anlamam olsun mu? Tuğma gayet zor bir sizim ve küzütüş talantıya ilgidi. Kinoçılıktaki mağareti adette muşu alaydılıkla bilen terip bulundu. O fakat kaylaşları ve yüzdeki ifadeler bilenle betlerce tikis çöndürüp beremediğin tüyğularını körürmelilere yetküzüp bir aleydi. O köpünce kısmetinin zerbisini yigen, lekin abroyunu yokatmağın iradesi küçlü karakterlerini tallaydı. Ak perdede canlandığın her bir pırşınazda Kırgız halkının ruhini, enemlerini ve istitikisini eksettir etti. Qadikovanın artistlik müsabisi yukurda nam tilge ilingan tört filmnin sırtıdı mı mol bir karakter köpkıllık iyiye. O Toktugül filmide Burma, Aşuda filmide Reyhan ve Taygal Kuçu filmide Aziz Ana rolları bilen ayallarının çidamlık ve merdanı turşuna namayan kılışında olmuştuğun. Bakış alameti filmideki Hediçe ve İnkılap atlıkları filmideki Aturititlik komisar Aminova rolları bilen dramatik talantının çigralarını atlap ötüşkü terişkan Qadikova. İzup televiziya filmide Kaliya Alımkanda bolsa yeni karakteri bilen körürmelle aldığı çıkan. O öz icadiyet hayatı da Kuça filmide Siyil, Uçuruşuş ve Ayrılış eserde Hadiç Han ve Köz Bebekim Vetenim filmide canlandığın Asılhan karakteri bilen artistlik maharetini teki müstehkemligen. Bu filmlerdeki her bir kahraman Qadikova'nın ustalığı sayesinde fakat bir kino figür buluştun çıkıp Türk dünyasının medeniyet eslimsi de yaşavatkan canlık portrelere aylangan.

Bugünkü günde Kırgızistan'da nurgullugan tiyatr ve koçula onun nam bilen atalmakta. Hayatı ceryanda hüccetlik filmle işlenip tiyatrla sizilmakta. O Kırgız kinoçılıkının fakat bir artistlemez. Kinoçılıkın çolpunu süptü de kubul kılınıdı on. TRT Uyghurçunun hürmetlik klasmaları. Bakın, Kedi Kıva'nın kinoçılıktaki üzgüç musabisini ve canlandığıdan unutulgusuz rollerini tonup çıktı. Her bir rolü bilen ak perdede katta ıftık kazanan bu uluk senetkarını esleş bilen birge, onun kaldırıp yetken medeniyet mirasına yeni bir kıtım hayran kaldık. Senet ve kinoçılıkların seyirlik dünyası da yeni hikayeler görüştülke bilen kayıt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

ve canlıq ictimai hayatı bilen füsülleyi oxşumaydıgan bir kıyafetini nümayen kılattı. Konya altı deniz sahiline boylap menevatkanda Akdeniz'nin kök ve salkın havası bilen şehrinin hayati küçü birbirge sınıp getken idi. Şehrinin medeniyet miraslarını keşf kılışını halaydıq Allah için Antalya'mızı çokum körüşke erziydi. Likya, Pamfilya ve Pisidya medeniyetlerine ait mınlıgan yıllık eserle körgezme kılınan bu müzi bu rayonun tarihi yorukluk bağışlaydı. Yeni bir biket bolsa Kaliçe'de kat götürgen Yivli Mınarı'ydı. 13. eserden kalan Selçuklulara tevbe bu eser pekat binakarlık uslubu bilenle emez, belki Antalya'nın silüetine koşkan nepsitki bilen esten çıkmaydı. Künni Antalya şehir merkezinin şarkı şimaldaki Kipez Naiyesi'ye caylaşkan düğden şakıratmısı'a bir iş bilen başladım. Suunun şavukunu bilen derekle arsızın süzülgen nur birleşip, tabiyet bu yerde huddu bir şiir gaylangandak idi. Andın Manavgat karap yolu çıkıp, Nahiyagi ismini belgen o meşhur Manavgat şakıratmısını ziyaret kıldım. Salkın sularının temkin ikişi, kuşlarının sayraşları ve şakıratma etrafıdaki sahilik çayhanıla künlü yumuşak bir ritim bilen başlaşımı yardım verdi. Ama bu tinçlik orun devamlaşmadı. Çünkü künninkinki saatlerde adrenalinni ve tabiat bilen içkirlep kirişip gitidigan bir sergüzeştini his kılış üçün köprülü jilgisa berişini karar kıldım. Bu jay Manavgatqa hali yakın. Antalya'nın Sirk nahiyasının şimalığa jaylaşkan bolup, yeşille kıpın gergen bir tabiat möcüsüydü. Men deryada sel bilen ekiş tenterbiyesi katnaşmakçıydım. Tunca aldın kıkettim, del şuya donuşkan bir grupa dostlarım baydı. Baş giyimlerimizi giydik, kutkuzuş cizitkilerimizi giydik, kollarımızga küreklerini aldık. Yolbaşlıkçımız teyyam o dep sorganda, hemimiz birlikte kakaklap külgen alda he dep bakırdık. Bu avaz cilginin taş tamlarda yanırdı. Sel deryağı taşınışı bilella, ikinin bizni kandak kuçaklıgallıkı nes kıldık. Aldı bilen yenik tevriniş bilen başlandı. Andın dolkulluğa kütürülüp, sel usul oynaşka başladı. Kürekçi or digen buyruk gelgende maslışık teriştik. Ama sunun üzgü hasırtımı baydı. Onunla maslıştın başka çağrımız yok idi. Bir buruluştun ötkende salının içi su bilen doldu. Birimiz vakırdı, yine birimiz kakaklap küldü. Bazı taşlağı sokulduk, bazı da salının bir terbi havağı götürüldü. Yürüküm ağzımdan çıkıp gitayla dep kalan idi. Lekin şunun bilen bir vakitte bütün vücudumunu kaplıgan erkillik tuygusunu mu unutuyamayım ben. Kıskı bir aram iliş noktasına hemimiz üzümüzünü muzdek deryanın salkınlığı attık. Su soğuk idi ama külkülerimiz içimizini ısıttı. Bu deslep kıtım deryanın güzelliğinin içi de buluş, içimdeki güdeklikini oygatkandak idi. Ahırkı birkaç kilometrede biz suunu tekimi yakışık kontrol kılalaydıgan bulduk. Ama tabiat her daim ahırkı sözünü kılışkı teyyar idi. Ahırkı tüvelleşte hemimiz birlikte çıkaga vakıraş, korkunç ve hoşallık arılışıp getken bir melodiyege okşaydı. Deryada sel bilen ekşi ahırlaşkanda kırgakkı çıktık. Öl boğan idik, hargın idik. Ama içimiz güç kuvvetli dolgan idi. Birbirimizgi kargınımızda hemimiz okşaş nesini iskılattık. Yani hakiki yaşaşının temin dedigan idik. Rastlılı şundak buldu. Bu men üçün pekat bir tabiat tenherkite emes idi. Bu çekilmelerini yeniş, birlikte güreş kılış, ül buluş, münasuvvet urnutuş ve en muhimi tabiatının kudurtuğu hürmet bilen karış idi. Manavgat'te bir keçi kondum. Etsi tabiatiga okşaşla tarihi baylıkları bilen nam çıkagan bu rayonunu seyli kılışkı çıktım. Tunca bektim Manavgat'tan tahminen yarım saatlik yıraklıktaki Aspendiros kadimki tiyatr hansı boldı. Rim devirden bugünkü kadar saklanıp kalan bu heyvetlik bina hele hem bütün heyveti bilen tik durattı.

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.

sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı.

Sjón í kemung ég er maltan djílung í kynji í júni þísjönvi. Æsgavætt að þagat onuðs, ankarað að þagat onvír, halkara vagat búinja þagat sikið. Salam, qadırladın leyiciler. TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmenilin ne kuğuy verilişinin Novat'taki sanına başlayarız. Kuğuy verilişimiz 16 metre 17.730 kilogert yığılıklardan gizgı tolkunnan günü firden dikkatinizi hüdürlü yeriz. Günü firden verilen kuğuy verilişimiz aşkabat vaqtı bilen saat 7'den 7.30'a çenli, Çanağan Tenarkalı Türk saat 3'a'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizatsiyadan qaytadan dinləb bilərsiniz. Qadırlı dinləyiciler, oy verilişimizin bugün kısanın nadaşarı yurt xabarlarını şeyli hem Türk dünyasının medeni mirası ve Cahan Keştiyanın xiyalatlı heptelik tapqırlayın gepleşiklerimizi dinləb bilərsiniz. Qoy verilişin bugün kısanını tayarlan ve alıp bariyan Nur Cemal Seyidova, teknik işgərimiz Gökhan Polot.

Qadarlı dinleyiciler, öngü bilen xabarların qısqaça mazmunu eşitdirýäris. Prezident Erdoğan Türkiye sewitin çaqnışyklar arkaly üýtgedilmegi baradaky tagallalara garşy durýar dedi. Hakan Fidan Abbas Arakçı bilen

telefon orqali toʻxtatishlik geçirdi. Rusiyanın uran raketa ve dron hücumları sebeple Ukrayna'da 9 adam yok oldu. Trump, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının İran alalaşığının mühlüdünün uzadılmağını ve Ormuz boğazının önümüzdeki hepte açılmağına karışıyor. Qadırlı dinleyiciler, inni bolsa şu ve beylik haberlerin doğru görünüşünü eştiriyoruz. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sevitin çakınışıklar arkalı ütgüdülmeği varadakı tağallalara karşı duruyor dedi. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin korunuş tenağıtı taydın gün sayın güçleniyenliğini ve çaklışıkları arkalı sevitin ütgüdülmeği varadakı tağallalara karşı durmağa devam ediyenliğini aytti. Duşenbe günü paytaxt Ankara'da geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinden son metbuğatı beyanname veren Erdoğan, Gaza'da, Livan'da, Sudan'da ve Yemen'de kan ve gözyaşı arkalı Tevit'in geleceğinin ütgödülmeğe çalışılayanlığını, emma Türkiye'nin şunu menzeş oyunları bozmak için harekete geçenliğini belledi. Türkiye Respublikasının Dışişleri İşler Ministri Hakan Fidan, İran'ın Dışişleri İşler Ministri Abbas Araqçı bilen telefon arkalı sohbet

0: себепли Украинада доқыз адам йоқ олды. Украиналы ресмилер сейшенбе күні Русияның юрдың чар тарапына құран дрон ве ракета хүчімлеріні доқыз адамын йоқ олынығыны ве олынар чадамын яраланынығыны мәлім етті. Адағдалян хүчімлер Украинаның президенті Владимир Зеленскийнің Москваның тәді ве ұлы хүчім үчін таярлық көріянлығы доғырсында берін дұйдыршынан бір нәчігін соңғыр олды. Москва 2022-нче елда башлаган һөҗүмләрнән бәри һәр көн диен ял Украинаны бомбалаяр. Украина һәм һөҗүмләре дәйешле кайтыулы күрсәтәр. 2-нче җәһан урышыннан соң Европада баштан кечерелгән иң кан дөкүчүклү чакынышыгын бет эдилме өчен эдилгән тагаллалар нәтиҗәсе дә булмаганда галяр. Журналистлар Украинаның пайтахтыннан партлама сезләренең ишедилгәнлеген хабар берди. Yerli yolu başları Rusiyanın balistiki raket evlen quran hücumları sebepli. Kavir etrapçalarda yanığının bulunduğunu ve elektrik toğunun kesilendiğini nıqtadı. Şehir hakimi Vitali Kliçko hücumlarda 4 adamın yoğulunduğunu ve ikisi çağı adından 58 adamın yaralanandığını məlum etdi. Dnipro'nun hakimi Aleksandr Ganska şehirde Rusya tarafından kurulan raketa ve dron hücumunda 5 adamın yoğulunduğunu 3'ü ağır bolmak bilen 25 adamın yaralanandığını aytdı. Kharkov'un hakimi Igor Terekhov şehirde kurulan hücumlarda 1'ü çağı 10 adamın yaralanandığını belledi. Ukrayna'nın hava güçleri hem Avanyan raketa hopları var da duyduruş verdi. Rusya Sovet qonumçuluklarını eskirmesçilik edenliği sebepli Litvanın ilçisini ministerliğe çağırdı. Rusya Sovet eskerlerinin qonumçuluklarını eskirmesçilik edenliğini yazgırmak için Litvanın Moskvadaki genişçi ilçisini Daşarı İşler Ministerliğine çağırdı. Trump Amerika Birleşen Ştatları bilen İran ılalışının mühlüdünün uzadılmığını ve Ormuz boğudunun önümüzdeki hepte açılmağına karışıyor. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, İran bilen atışığın bet edilmeği boyunca kazanılan ılalışın mühlüdünün uzadılmağı ve Ormuz boğudunun qaytadan açılmağı meselesini önümüzdeki hepte ılalışı kazanılıp bilinecektiğini aytdı. ABC News kanalını beyannama veren Prezident Trump, ılalışık etavrını üngü güdüşlük edildi. Şu gün kevr, küçük erim kıyınçılıklar baştan geçirildi. Emma hüttüsünden geldik, dedi. Trump adağdalayan kıyınçılığın İsrail'in Livan'a kurayan hücumlarının İranları bıyıncılık ediyenlik sebeple baştan geçirilendiğini belledi. İran'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarına duyduruş. İsrail'in Livan'a hücumları besedilyençe karşı durmağa devam ederiz. İran'ın Daşarı İşler Ministerliği İsrail'in Livan'da atışıgın bet edilmeği boyunca kazanılan ılalaşığa karamazdan hücumlarını devam ettirmeğinden Amerika'nın Birleşen Ştatlarının cevap kerdiğini məlum etdi ve Tehran'ın behvitlerini korumak için değişli çareleri görecektiğini duydurdu. Ministerlik tarafından Duşen ve günü verilen beyannamada 8 aprelde kazanılan ılalaşığa layıklıkta Amerika'nın Birleşen Ştatları ile İsrail tarafından Livan ile birlikte İran'a karşı kurulayan ehli hücumların bet edilmeli deyini ıhtaldı. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Florida Ştatı ChatGPT'nin ziyan çekilmeğine sebep bulunduğu için OpenAI'ye karşı kaziyet işini koydu. Florida Ştat Emel İntellekt firması OpenAI'ın chatbotu ChatGPT'nin ziyan çekilmeğine sebep bulunduğu ve hoplu dağvarada berilen duyduruşlara karamazdan hoplu bulun önümü satıva çıkarınlığı sebeple Amerika'nın Birleşen Ştatlarına kaziyet işini koyduğun ilkinci ştat buldu. Wall Street Journal gazetinin beriyan xabarına göre Florida'da ştatın baş prokuroru James Utmeyer tarafından Duşenbe günü koyduğunun kaziyet işini ChatGPT köpçülükleyin yaralı hücumlara yardım vermekte, ulanıcıları öz canına kastetmeye hüvüslendirmekte ve tanqidi bellik ukuyunu koşatmakta günahkarlanıyor. Qadarlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinin akıgoyu verilişini Daşarı Yurt haberlerini dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Gijanyň çuňluğyna gyýyl, Sähranyň unudulan hatyralaryny täzeden ýatda diýär. Görünmeýän bir ýyl wagtyň üstünden geçýär. Daşlara, dillere, ýatlamalara degip geçýär. Ine gapçak gel diýip atlanýan hadisamyz, hut şu hakydanyň atdyr. Geçmişi şuny geçirýän, tesi dymyşlyk bilen garaşdyrýan şol gadymy akym. Gypçak türki halkı orta asırlar boyunca Evrazya sähralaryna Karadeňizden Demirgazgy, Krim, Volga, Ural uğruna ve günnogor Evropanın dürlü tebitlerine uzayan giyin bir çayakta yaşayan güýçli bir türk kowmudyr. Karay türki halkı olsa esasanam Krim'de ýüze çykan, soňra Litva, Polşa ve günnogor Evropanın dürlü künjeklerine yayran kiçi, emma kökü çuňur olan türki topardyr. İki kowmun aratna gatnaşyp diňe bir tiýatr guruluşyň içinde bolmagyň aňyrtyna taryhy we medeni aragatnaşyk esasyna kemala gelipdir. Karay türki halky gypçak tehra dünýäsiniň içinde ösüp gypçak türki diliniň dil mirasyny ulu derejede gorap saklapdylar we bu tebitiň medeni guruluşundan özgören bir topar hökmünde gypçak dünýäsiniň dowamynyň öz bolşy bir şaha wekilçilik edipdir. Gypçak ve Karay türki halklarının en aydın medeni nutkoları, onların durmuş yürürlerine ve medeni duamlılığına açık görünüyor. Gypçaklar için bu, sähra durmuşuna esaslanan atlı çarva medenet, destan dävi ve dilden beyan etme gücülen şekillenen giyin Evrazya medeni kurşaudur. Karaylar için olsa bu miras Gypçak dili esasını koruyan Karay dili, sada ve ölçülü durmuş estetikası, daş binagarlık bilen şekillenen kuruluşuk medeniyeti ve esasan kem kol yazmalar ve dilden ele geçen hakikada doğam ettirilen güýçli medeni aýratynyklardyr. Gypçakların en tapawut tarapy işçen sähra medeniyetini yukarı derejeli halk edebiyatı ve tewgüçi göçme durmuş ýörelgesinden birleştirmekdir. Karayların en öz oluşu tarapy bolsa, bu gypçak dili ve hakyda miratny oturumly durmuşa geçiren wagty, onu hat içkin, tetsiz ve tekst merkezli bir medeni estetika ýürümegidir. Karaylar gypçak sähra hakydatynyň içinde özüne maksus bir medeni estetika guran kowumlaryň biridir. Şahsiýetleri, taryhy öwülşük nukatlary, dilin iýleri ve migrasiýalaryň galdyran tesir kartlarynyň aratyna şekillenipdir. Belli bir formadan däle wagtyň geçme bilen täzeden guralanyp bir ýaşama ýürelgesi hökmüne dowam edipdir. Bu durmuş ýürelgesiniň iň aýdyň tarapy sadalyk bilen ýuwrulan estetiki düşünjesidir. Görkezmekden uzak, ölçekli ve çuňur bir durmuş ýürelgesiniň içinde mekan, diňe bir ýaşaýyş ýerdel eýtem hakydanyň daş, agaç ve boşluk bilen guran sadaşadyr. Her bir ustatlyk geçmişin tesir ýerini özünde jemleýär. Gypçak tebitiniň giýim guruşawy Karay estetikasyna içki we duýgurlygy öwürler. Sähranyň aýdyňlygy öz oryny jekmejeklikleri esaslanýan düşünje goýýar ve kiçi bolan zat çuňur many götüren bir nyşana öwürler. Dil bu dünýäniň iň güýçli göterjisidir. Gypçak türki diliniň täsirini özünde jemleýän Karay dili diňe bir aragatnaşykdan şol wagtda bir hakyda görnüşdir. Dilden dile geçip dep ulatmalardan uzak kidijek emma çuňur protoptoryň töwereginde şek wagt gönüdäle gatlaqly bir guruluşa ýa bolýar. Geçmiş şuwunyň içinde ýaşamagyny dowam edýän bir kölege ýaly öz barlygyny gorap saklaýar. Gypçak ve Karay türki halklarının en aydın medeni nutkoları, yaşayış yürölgeleri ve medeni duamlılığının içinde aydın görünüyor. Gypçaklar için bu sähra durmuşuna esaslanan atlı çarva medenet, destan dävi ve güýçli dilden beyan etme dünýäsidir. Karay türki bolsa, gypçak dili esasyny goraýan Karay dili, sada ve ölçüli durmuş estetika

0: coğrafi, dağaç, binagarlık bilen şekillenen çomri medeniyet ve kol yazmalar bilen dilden dile geçen sözde hakkıyla devam ettirilen medeni duamlıkları. Kıpçakların en aydın tarafı cani tehra medeniyetini sevgüçü çarva durmuş bilen birleştiriyenlikidir. Karayların en özgüç tarafı olsa bu mirası çomra durmuşa geçirip onu has içkin, sessiz ve tekst esaslı bir estetiki dünyaya uygulamaktır. Bu tapkırda Karay Türklerinin dörlü sevdiklerde yaylamayı, medeniyeti dargatmanın deliğine onu hasta katlaklı ediptir. Her bir tazı sevdik köyünü hakkıyla tazı bir tesbir koşuptur. Sol sebeple Karay medeniyeti duran dəptel izgiderlik hareket ediyen bir mani kuruluştur. Ütköşme bir kopmak dəl başka bir görünüştür. Kıpçak geli hem bu doğamlığın adıdır. Oğru ütközü de öz varlığını saklayan bir şemal yali vaktin içinde akmağını devam eder. Şunkun karaylardan kalan iyiler, dağış binalarda, köyünü tekstlerde ve sessiz rivayetlerde yaşamağını devam ettiriyor. Teve kevra sesler itmeyer, dine görünüşünü ütközüp öz varlığını devam ettiriyor. Ve köklerden götürülen sesler sol sebeple henüz hem eşitiliyor.
1: Dünyasının medeni mirası.

0: Illeser Jahan Kestanyň Hyýalat gepleşimiň täze 20-nji bölümine biz ýene-de siziň bilen birlikde gepleşimiň bugün köýü täze sanyna türk diliniň ustatlarynyň biri bolan we türk edebiýatynyň beýik şahyry Ýahya Kemal Beýatdynyň elden dogulyp ýaşyk ýyllaryny geçiren ýeri we şygyrlaryny ilham bilen kadymy Balkan şäheri Skopje şäherine ziyahat ederiz. Hormatly dinleýijiler, indi bolsa Ýahya Kemal'ın iten Şehir adlı qoşqutunun aqı şu tetirleri yadımıza salalin. Skopje yılların Beyazit Han'ın diyardır. Yenizlerin nesillerine onun yadigarlıgıdır. Bu pöyrüzü gümmözü şehrimizde ol. Dine bedinki de yüzü ve ruhulen bedinki de ol. Şun kun demalık Makedonya devletinin payatı olun. Vardar deriyatının iki kenarı boyunca uzap giden Skopje şehri 5 asırdan qoğraq vaqt Osmanlı İmperiyatının düzümünnedi. 1392-ci ille Osmanlı İmperiyatının düzümüne qoşulan şəhər, dinə dolandırış merkezi bolmaq bilen çəklənmən, binagarçılıktan edebiyata, dini durmuştan günlülük yaşayış durmuşuna çenli əhli uğurlardı, Türk medeniyetinin en canlı vekillerinin biri yağdayına geldi. Skopje şäheri 1-nji Kosow söwüşiniň ideýanynyň Ýyldyrym Beýazytyň hökümdarlyk döwrüne Osman döwletiniň düzümine goşuldy. Bu basyp alyşyk Sarıhan türkmenlerinden gelip çıkken ve möhüm harbi edirmenlik korkudan Paşa Yigit Bey tarafından amala aşırlı. Osmanlı arhivlerine şehrin basılıp alınan vaatının takik senetinin yoktuğuna karamazdan 13. asırda kurulan Veskopya deyişi Vodno Ovotnun yokorku bölümüne yerleşen Keramatlı Teodor Manastırına tapılan Liturgiya kitabı basıp alışın 1392 yılın 6. yanvarına bolanlığını aydıp geçer. Skopya'nın Osman Dolonso'nun düzümüne geçmeyle birlikte şehir, İmperiya'nın Balkanlara açılan mühüm nokudu yağdayına geldi. İye olan statik ähmiýetiniň saýatyna gyýtgy wagtyň içinde özgördi. 15-nji asyrdan başlap Skopje Osmany şahadylarynyň wezipe ýerine ýetirýän ýeri bolanlygy üçin şahadylar şäheri hukmuna talanmaga başlandy. Osman döwrüne Skopje dolanşyk taýdan uly ähmiýeti ýa bolan merkezdi we Rumeliýa beýler beýliginiň öňde barjy şäherleriniň biri ýagdaýnady. 1519-njy ýyllaky ýylat Yazıwyna görä şäherde takminan 2000 maşgala ýaşaýardy we bu ýylatyň aglaby bölegi musulman türklerden ibaratdy. 16-njy asyrda esasanam Anadoldan göçüp gelen türk maşgallarynyň mezgin tutmagy bilen şäheriň ýylaty tiýip depkinler bilen artdy we Skopje binagarçylyk, medeni we jemgyýetçilik gurulşy bilen hakyky Osmanly türk şäheriniň şahsyýetine ýa boldy. Skopje şäheriniň silüetini asyrlar boyu ketgitden Osmanly binagarçylyk eserleri şäheriň medeni aýratynynyň iň gözi ilýän elementlerdi. Şäherdäki iň möhüm gurulşlaryň hatarına 1469-njy ýylda Fatih Sultan Mehmet döwrüne gurulan Daş köprü, ýa-ni Fatih köprüsi bar. Uzunlygy 214 metr we 12 kemer bolan Vardar deriýatynyň üstüne gurulan bu köprü Häzirki wagtda Skopje şäheriniň iň möhüm nişanlarynyň biridir. Skopje şäheriniň Osmany binagarçylyk mirasynyň iň ajaýyp mysallarynyň arasynda mejitler bar. Mustafa Paça mejidi bularyň başyna gelýär. 1492-nji ýylda gurulan bu mejit irki nutgawy Osmany arhitekturasynyň aýrytynlyklaryna ýedir we häzirki wagtda hem işçiň ulanýar. Mecidin hulusundaki çudurum ve tögurunaki mavzalay toplumi durum cemiyetçilik kuruluşunu görkediyar. Sultan Murat Mecidi şekerdaki inguli ve acayip mecidir. Sultan 2. Murat doğruna kurulun ve Skopje'daki in kadimi Osmanli mecidlerinin bir hasaplanan bu bina, merkezi gümmet kulgumi ve daş tögurunaki gümmetlerle Osmanli mecidinin nutkovi binagarçılığının acayip nutkotudur. Mecidin minarasi şäheriň silüetiniň aýrylmaz bölegdir. Isa beg meçidi bolsa 1476-njy ýylda Skopje şäheriniň möhüm şahsiýetleriniň biri bolan Ishak beg ogly Isa beg tarapynan gurulýar. Bu ýerden gysga ýol bilen baryp boljak başga bir duralga bolsa Yahya Paşa meçididir. 1504-nji ýylda gurulan bu guruluş adyny Haýyr Sahabatçy Yahya Paşalaryň alyp gaýdýar. Meçidiň içki bölegi Sungat galereýasyna beňdýär. Elden çekilen belekler, divarlara oylun nağışlar ve acayip kaligrafiya gelen adamları hayran kalırlar. Her bir bölüğünü tünnelenip yerine yetirilen estetike düşünce ve çoğur anınç duyuluyar. Edil illeser gepleşimizin bun kıtanını şu yerde tamamlayarız. Skopje şekeri varada gepleşimizin inni kıtanına gurrun vermeye devam ederiz.
1: Jahan keştäniň hyýaly.

dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyanca hoş sağ bolun.

sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.
8: Esta es la

sokakta bir bayramlı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.